0: Posta FM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakt krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

teşekkür etme adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleriyle Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi numayendesidir. Elaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: Möhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11. Love is the answer.

0: Kafta FM'de Jamie Bilicom.
1: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Overtime Efir Dedir.
1: Ben Overtime Efir'de de diğer idman yenilikleriyle futbolla devam ediyor. 2026-2027 mevsimi için UEFA Şampiyonlar Ligası'nın esas merhalesine birbaşa vesile kazanan 29 komandanın hamısı müeyyenleşip. Bəli, bu İtalya seriyasında sonuncu 38. turun oyunlarından sonra dəqiqləşdi. Beləliklə UEFA Şampiyonlar Ligası'nın esas merhalesine vesile kazanan klublar İspanya'dan Barcelona, Real, Villarreal, Atletico, Betis, Almanya'dan Bavaria, Borussia, Leipzig ve Stuttgart, İngiltere'den Arsenal, Manchester

0: üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. İBAN, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Tam yeni ve rakip tanımayan JC Ion I-60 indirimler dalışta 37.900 manat. Ion I-60 ile mesafeler ve hariciler artık problem değil. Cemi 5.5 litre yanacak serfiyatı ile ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km teşkil eder. Darıktırıcı yollara son. Ion I-60 karaoke sistemiyle sevdiğiniz mahnıları sükan arkasında canlı okuyor. Kreditle alış zamanı kasko sigortanı hediye kazanmak için indi elage saklayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babek Prospekti 61C.
2: Ben Ayhan. Benimle Geleceğin Bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intelekt kömekçisi olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin. Derhal yerine getirin. Kartlar ve öz hesablarınız arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktif edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937.
3: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 nömerli lisans esasında faaliyet gösterir.
4: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleriyle Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleler.

0: StayFM'de reklam.
1: Mebeli sipariş vermeyi istiyorsunuz ama tereddüt edirsiniz. Çünkü çok vakit gecikir ya da istediğiniz kimi olmuyor. Biz bunu değiştik. Ona göre bizde her şey sadedir. Nece danışırıksa ele de edirik. Mebelinizi tam istediğiniz kimi hazırlayıp ele söz verdiğimiz vakta da evinize çattırırı. Məhz buna göre de müşterilerimiz rahattı. Siz de risk etmeyin. Mətbəx mebelinizi bize itibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
2: Son şans, bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gelir. Köhnə modellerle ise vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagram'dan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
3: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0-598.
0: AvtoFM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakı'da gece saat 12'di.
1: Cem'i 20% ilkin ödenişle mensil, Şerifzade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan.

hasret vuruyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler.